0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsünü böngül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı

Yöylandı kıştağı Çıgış Tenşan'dın tündük etegindeki toğu etegine caygaşkan deniz dengelinin büyüklüğü bir çama joğuru. Toğunun artına su ceygine caygaşkan ceri tüzülüşü kalkalağan jana jamınçı üsümdüktörü tenşelgen bolgonduktan temperaturası aylanadakı deniz dengelinin tömen oyup ottun görünüktü tömen. Salkın, jaylu ava klimatı salkında o sayakatın kızı uluqa bölödü. Yöylandı kıştağındakı belgülü eldi konolgonun yesi Yeveycan mınday dedi. 7 aydan beri eldi konolgo buzdun jataktarı gündü tolup ticaret sommabız aptan göp boldu. Göptügün sayakatçı salkın ava jakşı çöyrönü görüp geldi. Sayakatçılar bergen buyurutma 7 aydın akırına çeyin tizilip getti.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, ipkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Yöylandı kıştağı Çıgış Tenşan'dın tündük etegindeki toğu etegine caygaşkan deniz dengelinin büyüklüğü bir çama joğuru. Toğunun artına su ceygine caygaşkan ceri tüzülüşü kalkalağan jana jamınçı büsümdüktörü tenşelgen bolğunduktan temperaturası aylanadakı deniz dengelinin tömen oyup ottun görnüktü tömen. Salkın, jaylu ava kilimatı salkında o sayakatın kızı uluqa bölödü. Yöylandı kıştağındakı belgülü eldik konolğunun yesi Yeveycan mınday dedi. 7 aydan beri eldik konolğuvuzdun jataktarı gündü tolup ticaret sommabız aptan göp boldu. Göptügün sayakatçı salkın ava jakşı çöyrönü görüp geldi. Sayakatçılar bergen buyurutma 7 aydın akırına çeyin tizilip ketti.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, görtügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Güýbe desem güýotga sizge göngen buljurak. Demekçe, ýene uygurça şok jürek degen eldigirde Turajan Obul Kasymdan atkarysyndygyňyzlar.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Sancı şəhəri Liuxangu şəhərcəsi 200 tonna tatlı örüktü toru sırtında satı yolların çıxıl izdedi. Uçurda Liuxangu şəhərcəsində calpı 112 örü göstərücü tütün bar olup 2545 bütün 183 mo jerge örük tarağını östürdü. Sortları şağında qurğay turğan örük, şaptalı örügü, liguan örügü qatarlıularды öz içine alat. Bu yıl örük çalpı tüşümünün 200 tonna bolusu bojum oldundu. 2025 yılı 9 aydın 12 gününün bu yıl jıl akırına çeyin Miorgu ayıldık hükümet turuştuğu yerden Davan taş yoluna çeyin bolgun yolda jabık avalda darajasını östürüp özgörtüü jolgo koyuldu. Bu yol Sorbastoo Görük rayonuna jalgaşa turgan jana Liuxangu şaharçasından sözsüz basıp öte turgan yol bolup sayakatçılardın sanı belgülü sebepterden tek jar formasında azayıp Liuxangu şaharçasındakı örüktün satılu çenemi oşogo yerci zor darajada tömündöp ketti. Liuxangu şaharçalık partiya komiteti hükümet koomdoku ar saladakılarga mınday demilgeni jarıyaladı. Arğaysı yerlerdeki mömöçömö dün satuu soodagerleri, soda saray, tanda bazarları, merimdülük jetkirüü kerkanalarının gelip türkümdöp satıp aluusun kızuu tosup alabız. Şahar turgundarı özdörü avtoonu aydap, Liuxangu şaharçasına barıp, bakka girip üzüp, bir jaktan Lenya boyundakı too tala görkünen üzür alsa, dağı bir jağınan jaŋı tattuu örüktü öz kolu menen tandap satıp alıp, merimdülük jetkirse bolot. Azır örük eng jakşı özü mezgilinde turup jatat. Eger de satıp alu oyu barlar bolso, Liuxangu şaharçalık hükümetke telefon çalıp, dün satıp alu işlerin kengeşseňizder bolot. Baylanış telefonu 0994-2745-123 0994-2745-123 Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели ыргыңыздар.

0: İşlerine geçet et.
1: Bizdin nişanımız sözsüz işge aşat.
0: 15-ci 5 yıl başlayan yılda bir ulu kartinanın akırına çeyin ulanta turgan stratiyalı turuktuğu küç bar. Oşondo ile töp görgönün bekem karma üçtöydü minus sekundu koldan berbey turgan işler de bar. Başuji jakşı bolgon jospor menen atkaru küçün biriktiru gerektigin bışıktagan. Jogor sapattakı önügünün başkı mildetin bekitip, başuji Xi Jinping bir yıl jıl başından beri bir top zarıl çeçim ornaştırularını jasadı. Birinci ayda JKP Borbordokomde sayasi bürosu baştoo jılındakı algaş jolku kollektiv örönüşündü, alıska göz salıp ornaştıruu jana gelecek çarbalarda önüktürüge öyürülgön. Ekinci ayda başuji Xi Jinping bir yıl algaş jolu mamleket içinde tekşerüde bolup, Beijing Yizhuangdakı mamleketik malımat jaŋılık jaratuu bakçasına barıp, malımat teknikasında jaŋılık jaratuu iştetüü siyaktuu abalardı bildi. Bu iki maydan zarıl kıymıl zamanlaşkan çarba sistemasyon kuru, joğur dengeldeki ilim teknikada özübüzgü sönüp, özübüzdü küştöndürünü başımdatuğunun çukulduğun görünük döndürdü. Başta alu jılındakı birinci sabahta, başyüji Xi Jinping mınday terinde görsettü. Zamanlaşkan çarba sistemasyon kurunu 15-ci 5 yıl mezgilinde kütürdü stratiyalı milletlerden birinci tarausuna koyu terin oytolgodan ötken. Başyüji Xi Jinping mınday bışıkladı. Jakın yıllardan beri mamleketimiz ekonomikası şamalga karşı tolkun jarı bilgerilip, küştü ikemdülüktü jana jaşo küçün saktoodu. Stratiyalı sönü dal toluk çarba sistemas eseptenet. Naktılı ekonomikanın üzdüksüz küştüğü asıl çoğaytkondanan, jüngoçu zamandaştıruğa oğa beter bekem negiz salıuğa bolot. Mamleketi eki jinalış mezgilinde, başuji jansu ökülder toğunun karapçıgısına katışkanda mınday bışıktağan. Jüngo şünçalıq çoğ, biz sözsüz naktılı ekonomikanı önüktürüp, bir tarap bir salada gem qalsa bolboyt. Kızmattın öz ögün işki jöndömdü takşaltuğa, özün küştöndürüge koyuda bekem turuğu gerek. Jaŋ önügü tüzülüşün kuru, mamleketibizdin önügü belsemdülük hukukun igerüüdögü aldın çarası. Jıl başından beri başyüji Xi Jinping zarıl jinalışlarda, jergilikti tekşerüüdö köp jolu jaŋ önügü tüzülüşün başım kuruuga karata ornaştıruularды jasap, mamleket içindeki çoŋ aylanmanı küçtöndürüü arkuluu, jogor deŋgeldeki sırtka açıp jiberüünün öz bilgi münözün jogorlatıp keŋirtip, el aralık aylanmanı keŋirtüü arkuluu mamleket içindeki ıslahat önügünün jaşoo küçün küçtöndürüp, iç menen sırtın tutaştırıp, özara ilgeri sürüp çoğu ilgirlösün çımırkanıp işke aşıruunu bışıktadı. Çölkümdün şakeşti önügüsü, joğur sapatta önügün işke aşıruudakı algılıktuu tirek. Bu yıl jıl başından beri başyüji Xi Jinping büt mamleket bir takta şahmat bolup çölkümdü şakeşti önüktürüdön turgan, bul çoŋ işti josporlodu. Mamleketi eki jinalış mezgilinde başyüji mınday bışıktadı. Ekonomikadakı çoŋ ölkülör jaŋa wal düzüldü, jaŋı maseleni çeçüge küç salıp tajırpalardı kortundulugu kerek. Ekonomikada çoŋ ölkönün önügü negizi turuktu. Sırtkı soğukunu tosuu jöndömü küçtüü bolgonduguna büt mamleket ekonomika çoŋ negizinin turuktuuluguna tirek bola alat. Mamleketik eki jinalıştan kiyin başyüji Hebei Şoŋan Jaŋı rayonunda Şoŋan Jaŋı rayonun joğur sapatta kuruu jana önüktürüünü tereŋ jılıştatuu, mayık jinalışın başkarıp açıp, Beijing Tianjin Hebeidin şakeşi önügüsü üçün jagdayına karay bağıt körsötüp berdi. Altıncı ayda başyüji çıgış batış bölük şakeşi kızmatın gönümdöştürüp, jakşı iştöögö zarıl körsötmölördü berdi. Jüngoço zamanlaştıruu kuruluşu baştoğuna üyürlüp ele kalbay, arı çıgış batış şakeşüsün birgelki jılıştatıp çölkümdör önügü ayırması kişiretildi. Başucunun stratejik jetektösündö, sosyalistik küçtüü çordondoşturup çoŋ işterdi bütürüü tüzüm artıkçılığı toluk görsötüldü. Ayıl çarba ayıl kıştaktı zamanlaştıruu jüngoço zamanlaştıruu jalpı ırdaalı jana sapatına baylanışat. Bul başuji Xi Jinping sızıl köŋülünö tüyüp kelgen çoŋ iş. Altıncı ayda başuji atayın Shandong, Dezhou, Lingcheng rayonu, Bianlin şaharçası, Dongyuja kıştagına gelip, Jaydın üç işi öndürüş kızmatınan doklattı uqkan. Arı dikancılık aydoğlarına barıp açtık ekken çoğun tütündür. Dikancılık teknikleri menen jakından pikir almaştırgan. Bu yıl tüşüm ganday. Tüşüm jakşı, öte sonun, ötkün jıldagıdan küştüü boldu. Jak açtıkta mol tüşüm algan bolsoŋor men kuttuktaymın. Küzgü açtıkta mol tüşümge ümit artalı. Şençibiz bar, aga bizdin şençibiz toluk. Bu yıldagı mol tüşümdü jıldı kolgo keltirgile. Köpçülük tüyüşük tarttıŋar. Başujige rahmat. Bu yıl mamleketibizdin jayka açtık öndürüş mölçörü algaş yolu 300 milyard jıŋdan aştı. Jayka açtıkta mol tüşüm aluu oŋoy kolgo kelbedi. Bizdin jüngonun tamak edişin kolubuzda bekem karmoo stratiyalık belsemdüülügü bizdi görünük döndürdü. Açtık koopsuzdugu, energiya koopsuzdugu, çarba çınjırı, kamdoo çınjırı koopsuzdugun jakşı korgodon tartıp, JKP Borбордокомдеди саясий бюросунун апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу коллектив үйрөнүүсүнө чейин. Быйыл жыл башынан бери башуучу Xi Jinping өнүгү менен коопсуздукту биргелиги жоспорлоп, экономика жана коом өнүгүнүн ийкемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, 15-5 жылдын башталуусунун туруктуу алыска жүрүү

7-ci aydan beri ar qaysı yerler art-artınan joğuru temperatura ülgüsünü girdi. Birok Tianshan'dan tündük etegine jaygaşkan Mori Qazaq Aptonom Odanı jayda kıyında kolgo kele turgan salkın ava menen ar qaysı yerlerdeki sayakatçılar art-artınan bara turgan salkınday turgan mara jerge aylandı. Uçurda Mori Odanının Eginbulak aylı Yöleңди kıştağında bayırkı daraktar koyu özkün bolup gök tüstü taş takta jatkırılgan jol kıştaktarga sozulup, eki jakta japması bar eldik konolgolor menen aykalışıp sonun görünüş jaratkan. Bir eldik konolgonun aldında başka yerlerden nomur taktası ilingen göptügün avtouna toktotulgan bolup, koro işinen sayakatçılardan katkırık külkü doğuşu jaңырып turat. Hanruluk sayakatçı Süngü Otay mınday dedi. Бұл жер аптан сонын екен. Авасы дағы, температурасы дағы жақшы, кішілер да сонын екен. Біз бұл жерде салқындап, аптан жайлу сезіндік. Дағы бір қанша күн көбірек туралы деп жатабыз.

Yöylandı kıştağı Çıgış Tenşan'dın tündük etegindeki toğu etegine caygaşkan deniz dengelinin büyüklüğü bir çama joğuru. Toğunun artına su ceygine caygaşkan ceri tüzülüşü kalkalağan jana jamınçı üsümdüktörü tenşelgen bolgonduktan temperaturası aylanadakı deniz dengelinin tömen oyup ottun görünüktü tömen. Salkın, jaylu, ava klimatı salkında o sayakatın kızı uluqa bölödü. Yöylandı kıştağındakı belgülü eldik konolğunun yesi Yeveycan mınday dedi. 7 aydan beri eldik konolğuvuzdun jataktarı gündü tolup ticaret sommabız aptan göp boldu. Göptügün sayakatçı salkın ava jakşı çöyrönü görüp geldi. Sayakatçılar bergen buyurutma 7 aydın akırına çeyin tizilip gitti.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirbey, barğan

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.